Hey, devam edeceğimiz. Keyiflerimiz nişek tatlar halkı. Bir iyisiniz mi? Gittik. Tatlar Nightclub. Tonlar atsa da. İndi mehavetler yakınaysa da. Rahatlanı bir birge gerek.